Şemi, haber samukatil sandor şemi. Sandor şem, sandor şem, sandor şemi. Para loge sandor şemi. Sandor şem, sandor şem, sandor şemi. Haber samukatil sandor şemi. Katarin yutatil, tam nikim podium.